Hasan üçer kovucu kibir aşirin memi alan mire kon gerin serpişta bozi revan suvar kenre. Hide bin evi ser havzi gulab ava kasteli cümezken ezina zeda da rast ger. Mire kon ger memi alan vesib dilber kevani zina zeda nisar havzi gulab ava kasteli çavi seri gadi vüvdüle kanaz kiray.

Abim beynu elvani teket ya bajari cizire sevdalı serimi binda yerli mi biyemiz kuambere ay ay. İde bin iro çelü yekrune ez bu zirrevanem bir retine hayvani tiye. Fici kadı ki kadı evri ki satılı el ava kasteli yekine vine bide berey. Fici ipşinde var ez ütüban fijde katı kevine kevü muhbeti. Lehember konağa arsi çerkutu celal ya. Eci razime biraz milimine kelibi şevdinin bari kurşine kuliyeti. Egali jirakinu bidne sere.

0: Ata birisi birisir dilemin asmane dilemin vededen Çava kaviyet varana rahmata evinata tabi tabi biyabana hışka dilemin avden Es kurbani tebim divare bibine lehemi gehude maridleşemin Da bızani çava aşkata evinata dıkhinamın da ye pelavetden ye pelavetden
1: بودیتنو گهداری ها برنامه و میترین و